0: tofa abi, yine olur.
1: Bir tofa.
0: Bir tane eğitim var.
1: Kitap oldu mu?
2: CBS is Pointer Regional.
1: CBS is Pointer.
2: Well, I'm out today.
1: Kitap oldu mu?